0: Selamlar Mareciğim.
1: Mareciğim.
0: Emiyorum, bu bir kamerası diye alıyor.
1: Kamerası diye alıyor.